0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Ben dinleyen herkese Leyla'lı Saatler'den gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tarihler 11 Ekim 2026'yı gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmont Radyosu'ndan, Ditis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla güzel mi güzel, özel mi özel? Tabii ki özel ve güzel olan sizlersiniz. Sizlerle birlikte iki güzel saat geçirmek dileğiyle programıma başlamak istiyorum. Yine muhteşem bir hava var Helmont'ta. Tabii ki havalar nasıl olursa olsun sizin havanız her daim güzel olsun değerli dinleyenlerim. İnanın radyoya gelirken üşüdüm, stüdyoda ısındım. O kadar güzel, sıcacık, böyle artık her yer camekan olduğu için güneş de yukarıdan ısıtıyor böyle. Ve şunu fark ediyorum her seferinde, ne kadar yorgun olursam olayım. Bugün merdivenleri biraz zorlandım. Kaçıncı katta dinlendim? Genelde 4. katta dinleniyorum. Bir nefes alıyorum falan. Bugün 3. kata düşmüş Leyla dedim kondisyonun. Ama çok yoğun bir hafta sonu geçirdim. Hala da koşturuyorum. Şu ara sizlerle hemen dedim 2 saat bir mola vereceğim. Bir şarj olayım sizlerle birlikte. Buraya oturduğumda bütün her şeyi unutuyorum değerli dinleyenlerim. Ne stresim kalıyor, ne yorgunluğum kalıyor. Sizlerin güzel enerjileriyle, güzel yansıtan düşünceleriyle önce ben dolayım, sonra taşıyayım, sizler ulaşın onlara. Çok da böyle sizlerle her şeyi paylaşmayı kendime görev edindim. Bundan da çok memnunum. Dilerim bir kişi bile olsa bir faydam dokunuyordur diyerek size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi bu haftada, bu pazarda, bu saatten yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Dediğim gibi bu haftada artık Tarkan'la başladık. Tarkan'la gidiyoruz derken sırayı kıyamam Sibel Can ve APO geliyor. Şu an fonda o var.

Dediğim gibi kıyamam, kıyamayın sevgili dostlar. Kıyıyorlar, ne yapalım, böyle kıymayı bırakın, kıyım kıyım lime ediyorlar. Yalanım yok, dokunamam. Eğer kıyamayan biri varsa hayatınızda, değeri ne bileyim, artık öyle insanların sayısı çok azaldı. Sizi merak edenleri merak edin, gerisi önemli değil. Sizi düşünenleri düşünün. Dar anınızda, zor anınızda bir insan yanınızdan kaçıyorsa, sırtını dönüyorsa, arkanıza bile dönüp bakmayın. Ne yapacaksınız o insandan? Bir kere insanlık yok. Yani bırak kadın ya da erkek olmayı, adamlığı, insanlık yok değerli dinleyenlerim.

0: katını bırak.
1: Dediğim gibi. Tarkan'ın şarkısıyla açtık. En güzel şarkıları ben keşfetmiyorum sevgili dostlar. Hani program Leyla'lı Saatler ve sunucu da Leyla olunca güzel gelen şarkıları hep birileri gönderiyor bana. Yani o konuyla ben ilgilenmiyorum. Sağ olsun, sağ olun, var olun böyle arkadaşlarım, dinleyenlerim de bu artık biliyorlar. Yıllardır oturdu bir böyle klasik haline geldiği için. Nerede güzel bir çıkmış şarkı var. O yüzden buradan çok değerli arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Tarkan'ı da öyle keşfettik, yoksa bir haberdim. Keşfedilmemiş neler var neler. Yalanım yok dokuna. Eğer sizlerin de böyle karşısına önüne böyle düşerse güzel şarkılar gönderin gelsin bana. Evet dostlar, böyle birbirinden özel güzel, işte yine Tarkan diyor ki aşk gel de yanma diyor. Aşk hiç bitmez. Ben diyorum ki Afrika'dakiler açlıktan, biz Türkler aşktan öleceğiz.

Evet dostlar, Tarkan'dan dinliyoruz. Gel de yanıma diyor. Çağıranlarınız varsa çağrıldığınız yere erinmeyin, gidin. Çağrılmadığınız yere de görünmeyin, gitmeyin sevgili dostlar.

0: sevmedik yere hiç tasalan. Sen kaçarsın, sen yakarsın.
1: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, 1.25 dakikayı geride bırakmışken Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088-16-66-700 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Tabii ki öncelikle önünüze bir menü gelecek. Önce biri, sonra ikiyi tuşlarsanız direkt benimle kontakta olabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz, artı duygu ve düşüncelerinize açık bir program. Her türlü, her şeyin olabileceği tek program diyerek, böyle iddialı bir yerden konuşarak telefon numaramızı da hatırlattıktan sonra, sevgili dostlar, böyle güzel şarkılarla Tan Taşçı gidişatı dinliyoruz şimdi Tan Taşçı'dan. Dinlerken kendimden bahsedeyim ki birçok insanın da vardır böyle. Bazen benim bir kitapla, bir şiirle, bir şarkıyla ya da bir fincan kahveyle ruh halim düzeliyor değerli dinleyenlerim. Bu kadar basit düzeltebiliyorsanız sizi hiç kimse yıkamaz.

Bir de sizlere tabii ki bir öneride bulunmak istiyorum. Ben geçen dinledim, bitirdim mi bitirmedim mi bilmiyorum. İnsan çok şeyi dinleyince bazen dinlediklerimi de böyle üstünden çift dikiş gidiyorum sevgili dostlar. İki defa, üç defa oluyor, dört defa sindire sindire dinliyorum. Hani günümüz teknoloji dünyası, algoritmalar sadece sizi ele geçirmek için çalışıyor ya. Böyle like'ladıklarınız, kaydırdıklarınız, bir bilseniz size neler yapıyor. Bir bilseniz hiç farkında bile değilsiniz. Hemen zaten sizi orada tutmak için neyi hemen birkaç dakika değil, birkaç saniye kaldığınız, beğendiğiniz şeylerin önünüze seriyor. Kalın orada ve bence bunu dinleyin, sadece dinleyin. Öngörülemeyenler diye bir kitap var sevgili dostlar. Ben de kitabı henüz yok ama mesela, ah bak şimdi aklıma geldi, ben Storytel'e, neyse hep söylemeyeyim, bir yere üye olmak istiyorum. Orada üye olduğunuzda söyledim de zaten, sanırım ücretli. Oradan istediğiniz kitaba da ulaşabiliyorsunuz. Ben genelde YouTube'dan dinlemeyi tercih ediyorum. Okumaya da başlasam çok iyi olacak. Akan Abdullah'ın sanırım kitabı. Bunun YouTube'da böyle söyleşisi de var. Bence bir dinleyin. Neler oluyor, neler bitiyor, bir fikriniz olsun.

Sevgili dostlar, böyle şarkılarla ben de aklıma geleni, dilime takılanı sizlerle paylaşıyorum. İhtiyacım var diyor, sana ihtiyacım var. Eğer birisine sana ihtiyacım var dediğinizde, neye ya da ne zaman diye soru sormaktansa, neredesin geliyorum diyen biri varsa sıkı sıkı tutun onu. Ben

Sevgili dostlar, Tarkan'ın da şarkısında sözü geçtiği gibi sen bahçemdeki tek güldün diyor. Değerli dinleyenlerim, çiçekler gibi açtığınız kalplere kök salın. Hani çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya. İnsan içinde aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var.

yarınlar. Mavi'ye yazdım adını, şarkının ismi Mavi'ye Karışsam. Har Hafriyat'tan dinliyoruz. Ne kadar ilginç ve değişik isimler var sevgili dostlar. Bazen telaffuz etmekte de zorlanabiliyorum. Mavi'ye Karışsam. Dilerim değerli dinleyenlerim, gönülden dilerim, kalpten diliyorum. Umarım hayatınızda şöyle denize bakmak gibi hissettiren bir insan bulursunuz. Böyle gördükçe içiniz açılır, yüreğiniz ferahlar, apaydınlık hissedersiniz.

0: Vedalı saatlere hoş geldiniz.
1: Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, yaklaşık bir dakika sonra haberlere bağlanıyoruz. Dolayısıyla saat 16'daki Leyla'lı saatleri kaçırmayın, radyolarınızın frekansıyla oynamayın, müziğin ve enerjinin frekansı

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanan

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum değerli dinleyenlerim. Saatlerimiz 16.15'i gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Titiz Helmut Radyosu'ndan, Titiz Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bak. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Bu saatte de birbirinden özel, güzel, farkındalığınızı yükseltecek, bakış açınızı değiştirecek konularla sizlerle birlikte olacağım. Şöyle enerjik, şıkır şıkır, fıkır fıkır müziklerle giriyorum. Baktık böyle az yayılıyoruz ikinci saatte. Hoppa kalkalım, canlanalım, neşelenelim. Nerede hareket orada bereket demişler. Gerçekten iki kalkın, zıplayın, oynayın, dolanın. Sevgili hanımlarım, eğer mutfaktaysanız ya da gidin eşinizi bir kaldırın, bir çevirin. Böyle bir havanız değişsin ya. Bir böyle enerjiniz değişsin. Ruh haliniz değişsin. Ne kadar güzel olur.

Bu kadar basit aslında sevgili dostlar. Ruh halinizi bir anda değiştirmek sadece bir müzikle bile olabilir. Bir telefonla, bir şarkıyla, bir kitapla, bir kahveyle. Bazen sadece kahve yaparken sana da kahve yaptım diyen birinin sözüyle de insan kendini iyi hissedebilir. Evet sevgili dostlar, bu pazarda bu saatten şu mikrofonu oynamadan duramıyorum. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim.

Dümteki dinlerken aklıma okul yıllarım geldi. Trompet çaldığım zamanlar geldi. Böyle darbuka sesinde duyduğunuzda aslında darbuka çalmak da gayet insanı kendini iyi hissettiren bir müzik aleti diye düşünüyorum. Acaba darbuka mı çalsam, kursa mı gitsem diye bir aydınlanma yaşadım ama ben de bugünlerde ne yaptığımı bilmiyorum ki.

Bir yazı çıktı sevgili dostlar. Azıcık da gülelim değil mi? Birazdan düşündüreceğim çünkü sizlere. 50 erkeğe sormuşlar. Eşinizle annenizin doğum günü aynı gün olsa kimi yemeğe götürürsünüz? Cevap: oruç tutarım.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Sevgili dostlar, kalbi kırık biri dervişe sormuş. İnsanlar canımı çok yaktı. Onlara ne yapmalıyım? Derviş demiş ki, eyvallah de. Gün gelir, onlar eyvah der. Sana da Allah demek düşer.

Sevgili dostlar, saatlerimiz 16.24'ü gösterirken neredeyse yarım saati geride bıraktık. Değerli dinleyenlerim, kırılmışsanız, yorulmuşsanız, inanın ilahi adalet bazen hemen işlemez. Ama zamanı geldiğinde öyle bir yerden vurur ki ne vicdan kalır ne bahane. Demem o ki kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz, çünkü Allah'ın terazisi şaşmaz.

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 700 088 16 66 700 bu numaradan önce biri sonra ikiyi tuşlarsanız stüdyomuza ulaşabilirsiniz. Ben yine bu haftada sevgili dostlar artık bu programı buradan götürürüm.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler.
2: Leyla ile Leyla'lı Saatler.
0: Her hafta değerli dinleyenlerim böyle farklı müzikler, hem slow hem mahına hem kıhına vuran müzikler listemi bir görseniz, bir sürü müzik hazırladım. Ama ben ne yapıyorum? Bir yerden giriyorum. Nereden çıktığım belli olmuyor. Dolayısıyla artık bakacağım böyle... Alıp gidiyor müzikler, kendi kendini götürüyor program derken sanırım geri kalan zamanım da böyle geçecek.

sevgili dostlar. Kimsenin ne dediğini ve ne düşündüğünü takmadığınız zaman çok tehlikeli bir özgürlük seviyesine ulaşıyorsunuz.

Biraz daha abartalım mı değerli dinleyenlerim? Biraz fazla abartmışsın derken şarkıyı maşallah. Plan B Albani'den dinliyoruz. Sizler de sevgili dostlar benim gibi hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Ne takıyorum biliyor musunuz? Ya da neleri takıyorum? Ne takıyorum sevgili dostlar? Vallahi kafama şapka takıyorum, küpelerimi takıyorum, yüzüklerimi takıyorum, şıkır şıkır kolyelerimi takıyorum. Florumu takıyorum, kemerimi takıyorum. Gerisi mi? Saldım çayıra, Mevlam kayıra, hiçbir şeyi takmıyorum. Na na na na na na na na na hey yalla yalla na na na na na na na na na na na na. Bu arada siz takanlar taktığınızla kalıyorsunuz, sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Yani siz taktınız diye o şey değişmiyor.

Değerli dinleyenlerim, gidersen git sen de kalmaz aklım diyordu ya, böyle bir şeyler geçiyor şimdiki dinlediğiniz şarkıda. Biraz önce söylediğim geldi aklıma. Ben de ne demiştim? Ben buradan giderim artık demiştim. Ayarsızım işte sevgili dostlar. Gidemedik. Yol bizi başka yere götürdü. Döndük durduk, kendimize döndük. Onu da söylemek istedim işte. Hayat bazen siz plan yaparsınız, karar verirsiniz. Ama bir anda bir şey olur. Bir bakmışsınız başka yoldasınız.

yalnız adımlarken dağları. Adımlarıma pişmanlıklar bağladım. Onu beni sevdiğine pişman ettim. Bu hal beni kendime düşman etti. Biliyorum bana çok güç sabretti. Bense bu sabrını darp ettim. Bana olan güveniyle yattım. Aşk güneşi sonsuza dek battı. Bana verdiği emaneti sattım. Hak etmediği ihaneti tattı. Bana gerçek beni hatırlattın. Hatırladıkça da tırlattım. Sana mutluluğu çok gördüm. Çünkü çok mutlu, çok

gelmişken aza, sığmıyorken dualar avuçlara. Dualar gerçek olmasa bile, gerçekler dua olabilir yine. Gönül yolundan geçeni bile, geçip gitmeyecekten dile. Ay yüzlüm bulutların arkasında, gönül bir güzellik beklemiyor Kasım'dan. Güneş hapis yatar parkasında, ben doymuyorum sen harikasın da. Saç tellerin peşinden koşturur yelleri, ruhumla bedenimi kavuşturur ellerin.

0: olsan, ben hala seni duysam, bırakmam bir kez daha seni bulsam, susmam bir anlık olsun beni duysan. Ne hissettiğimi inan ben de çözemedim. Giz kalbe büyük gelmese de göze gelir. 7 milyar insan toplanmışız bir yerde, yiyip bitiriyoruz şekerden bir gezegeni. Öyle bir zaman ki şekerim bile acı, şekerden evlerde yaşayanlar baş tacı. Akıl acı öldürür, taş bağcı. Ben şeker hastasıyım, acı benim ilacım. Duvarlarına çarpa çarpa çıkışa yürür. Terk ederim kalbini çünkü ben hürüm. Yarama boca eder zaman denen kürü. Sabrederim zamanla içimde sen çürür. Sanma ki sana meylim bağım var. Ölesiye kavruluyorum kendi yağımda. Ben her zaman uçmaktan yanayım da, bir ağırlık beni her an çekiyor ayağımdan. Bu yüzden hiç göklere kalkmadı başım. Bitiremedim tümüyle içimdeki savaşı. Şeref suyum, kan aşım. Ya suyum elden gider yavaşım. Dönmektense ölmeyi eylerim. Ölmektense dönmeni.
1: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Bu hafta da bu pazarda bana ayrılan süreyi doldurdum. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Ve size değer veren insanları önemsemeyi de unutmayın. Az sonra neşeli pazarımız var. Dolayısıyla radyolarınızın frekansıyla da oynamayın. Titisel montta kalın. Neşeli pazarda birazcık da neşelenin diyorum. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek herkese sağlıklı, mutlu bir gün dilerken, mutlu bir haftaya şöyle güzel enerjik çayınızı, kahvenizi demleyin. Kafanıza da pek bir şeyi takmayın. Taksanız da değişmeyecek şeyler için uğraşmayın. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
0: Şimdi kalbinin odalarında fuhuş var. Özgürlüğe mahkumsun doğuştan. Belki bir anahtar yaparsın bu huşla.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler.
3: Leyla ile Leyla'lı saatler.

Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar tekrar sizlerle birlikte ve ilk doktor arkadaşlarımıza teşekkürler ederken bütün arkadaşlarımıza bakalım şöyle ismini Tahsin, Yağmur, evet Yusuf arkadaşlarımıza. Evet teşekkürler bizi dinlediğiniz için, dinleyip açıp da TikTok'ta bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederken. Evet isteklerinizi de yazabilirsiniz. Evet Emre bakayım. Emo Baba gerçekten o arkadaşına teşekkürler. 36 Güneş Mutlu teşekkürler evet arkadaşımıza. Ve sıradaki parçamızda sizlere armağan etmeden önce sizlere hepinize bir hafta arayla birlikte olmayı şöyle iple çektik. Ve sizlere bu saatte şu an sizlerle yayın yapıyoruz. Ve güzel parçalarla devam etmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar derken. Helmut altından Neşle Pazar'a, TikTok'tan bütün dünyaya selamlar dedikken. Hadi bakayım gelsin parçamız, hangi parçamız geliyor bakalım.

şu an Hülya Polat'tan geliyor. Güzel bir parça. Hareketli parça. Bir tane buldum ama şu an bakayım hangi parça söyleyeyim. Bence Hülya Polat dediğim zaman şöyle Karadeniz Türklerden bir tanesine geliyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız. Evet arkadaşlarımıza bakıyoruz. Murat arkadaşımız teşekkürler. Muhsin arkadaşımıza teşekkürler. Bedri Hacıcan teşekkürler. Evet Emre Gökdemir teşekkürler geri katıldığın için. Evet sıradaki parçamıza bakıyoruz. Geçmeden önce sevgili dostlarımız istek hatlarımızı, WhatsApp adresimizi gönderelim. 0653 2050 46. Evet Helmut'un dışından arayan dinleyeceğimizde, yurt dışından arayan dinleyeceğimizde 0031 653 2050 46'ya da gönderebilirler. Evet tekrarlıyorum. Yurt dışına arayan dinleyeceğimiz 0031 653 2050 46'ya da gönderebilirler. Ve WhatsApp'tan da siz tekrarınızı yazabilirsiniz. Derken şöyle bir bakıyoruz. Sevgili dostlarımız Gökhan Güney'in güzel bir parçaları var. Onu da bir çalalım o zaman. Çalalım bakayım kimlere gelsin. Şu an biraz evvel isminden saydıklarım arkadaşlara. Gökhan Güney'den geliyor. Bakayım hangi parçası. Melek Yüzdüm diyor. Biraz remix geliyor ama. Remix gelecek. O parçayı da hemen gönderelim o zaman. Gelsin bakayım.

Hemen ufak teknik hazalar olabiliyor. Böyle ufak kaleye düğmeye basmış. Bezimde ses çıkmaz oldu yani gerçekten. Evet sevgili dostlarımız BK. Evet BK Beşiktaş mı? Evet Beşiktaş mı bilmiyorum ama. Gökçe arkadaşımız teşekkürler. Mithat Küçük. Evet katıldığı için kendine çok teşekkür ederken. Evet şu an Gökhan Güney'den dinledik. Melek yüzdüm dedi. Gerçekten melek yüzdüm var mı? Oluyor tabii gerçekten olmaz olmuyor yani. Evet şöyle bir bakıyoruz sağ taraf sol tarafında şöyle bir Karadeniz türkülerden bir tanesini dinleyelim o zaman. Gelsin böyle hareketli parçalardan sevgili dostlarımız. Açayım bakayım şöyle bir bakalım. Vallahi ses gelmedi. Duyamadım ki. Bakalım bakalım. Bakalım. Evet nerede kalmıştık? Teşekkürler. Canlı yayına beğeni atmaya çalışın. Evet sevgili dostlarımız 0492 vallahi 92 mi dedim? 49-22. Teşekkürler. Katıldığın için. Evet.

Vallahi geldim, bu gün içi geldi neşeliyim ama neşeli olmaya da çalışacağım. Evet, şöyle bakalım. Aynur Polat, Serdar Ortaç, Sibel Can'ın güzel bir parçalardan bir tanesi Padişah. Gerçekten bu Padişah güzel parçası ama ben beğendim ama bakamam. Sibel Can mı söylüyordu, Aynur Polat mı, Serdar Ortaç mı söylüyor? Dinleyelim bakalım, gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız. Evet, şöyle Sibelcan'ın bile padişah bir parçasını ben şu an Aylin Polat'tan, Serdar Ortaç'tan yani biraz değişiklik var yani sevgili dostlarımız. Güzel parçalardan bir tanesi de. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Evet, şu an bir bak dinleyen arkadaşımız Mithat Küçük arkadaşımıza güzel bir üyesinden bir parça çalalım o zaman. Hazırlayayım. O parça gene arm edelim o zaman. Evet, şöyle bakıyoruz. Mercedes Fitto. Gerçekten mi? Vallahi katılmış. Selamlar. Evet, selamlar derken. Evet, şöyle bakıyoruz. Helmut'un ve Helmut FM Erp'te selamlar diyerek. Evet, Helmut'un Erp'e teşekkürler. Kendilerine teşekkürler derken. Evet, sıradaki parçayı da kendine arm edelim o zaman. Gönderelim o zaman. Hangi parçasıymış şöyle bir seçelim. Sevgili dostlarımız. Çelik mi var? Neşe Karaböcek var. Sırada bakayım. Hangi parçasıymış şöyle bir bakalım sevgili dostlarımız. Evet. Tarkan'dan gelse o zaman. Tarkan. Vay vay vay diyor. Gerçekten mi? Evet. Mercedes Fito'ya arkadaşımıza gelsin. Teşekkürler.

0: Çeri saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız. Mesela Mesut kardeşimiz de evet Mesut Fito'dan bütün arkadaşlara gelsin demiş. Evet Tarkan'dan gönderdik o parçayı sevgili dostlarımız. Hangi parçalardan yay yay vay vay dedik. Hangi parçalarda? Evet şu an mikroz Mithat Küçük arkadaşımızın isteğini kendi yöresinden bir parça göndereceğim. Türkiye'nin merkezinden dur bakayım. Denizli parçasından şöyle bir çalalım bakayım. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saat'la devam ederken evet, Mithat Küçük arkadaşımızın yöresinden de evet, Denizli yöresinden çaldık, güzel bir parçaydı. Evet, şöyle bakıyoruz ve şöyle bir bakalım, isimsiz gönderen Murat Göçer. Evet, teşekkürler. Esra Köksal. Evet, Esra Köksal'a teşekkürler katıldığı için. Engin Sakal'da dinliyormuş şu an bizi. Evet, Cihat Özcan. Evet, teşekkürler, selamlar yazmış. Kendilerine bizden buradan kucak dolu selamlar derken. Evet, sıradaki parçayla bu isimleri saydıklarıma şöyle bir rahmetli Ferdi babamızdan dinleyelim o zaman. Hangi parçası? Evet, şöyle bir bakıyoruz. Seslerimiz çıkıyor mu sevgili dostlarımız? Sesimiz geliyor mu? Bilmiyorum ama şuraya. Hemen Ferdi babamızdan dinleyelim. Postacı diye zaman tünelinden. Gelsin bakayım.

Evet sevgili ustamız, rahmetli Ferdi babamızın postacı parçası gerçekten. Postanın da hayırlısı var, hayırlısı var. Evet gerçekten sevgili ustamız. Geldi. Esat Kutlu. Kutlu. Evet teşekkürler katıldığı için sevgili dostlar. Evet sıradaki parçaya geçmeden önce şöyle bir saatlerimize bakıyoruz. Birinci saatimizin neredeyse 19 dakika sonra ikinci saate geçeceğiz. Evet 19 dakikamız kalmış birinci saatimize. Evet programımız devam ediyor. Türkiye saatiyle 27'ler, Avrupa saatiyle 19'lar. Neşile Pazar bomba gibi parçalarla devam ederken şöyle bir bakalım hangi parçası gelmiş. Şöyle bir WhatsApp'ıma bakıyorum. Bir tane istek var dediğim. Evet geldi. Şöyle bir açayım bakayım bir WhatsApp'tan. Evet şöyle bazım da arıyor ama gerçekten bir hafta arayla. Hasta geldi. Herkes de şöyle şeyli sıkıntı var. Frizim var diye yollar dışarıda bilmiyorum ama. Salgın var salgın geldi. Gerçekten salgın var. Evet şöyle bakayım selamlar Murat abi demiş. Bendeniz Selman'ım. Teşekkürler Selman'ıma. Evet TikTok'ta sesin güzel geçmiyor diyor yazmış. Teşekkürler. Bu hafta bence. Ben de şu an dinliyorum ama sesim bazen kısıklık geliyormuş. Evet Selman'a teşekkür ederken bizi de o zaman 107.2 FM'den dinleyebilir. Evet şu an bizi oradan da dinleyebilir derken. Evet Selman'a ne demiş? Bana bir istek bir parça gönderirsen bütün arkadaşlar seni şu an dinliyor demiş. Teşekkürler Selman'a. Evet sıradaki parçayı kendine arm edelim o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Doşkun Sabah'tan dinledik. Bir kadın, evet bir kadın. Kadınlarımız, ayakları öpülen kadınlarımız. Gerçekten hayatta kadın olmazsa dünya yaşamaz. Dünya yaşamaz yani. Kadınlar olmazsa hizmet olmaz. Kadınlar olmazsa hayat olmaz. Kadınsız hiç hayat olmaz sevgili dostlar. Ne demişler? Bir iki elin biri var, bir elin tekisi var derler, bir kelime var ya sevgili dostlarımız. Yani siz anlamaya devam edin yani. Gerçekten ben biraz karşıladım burada. Evet, bu parçayı biraz evvel Selma Hanım'a gönderdik. Kadınlarımız bir numara. Başka yok. Gerçekten. Evet, şöyle bakıyoruz. Esmer Çocuk, teşekkürler. Teşekkürler katıldığı için. Rambo. Evet, Rambo'ya teşekkürler. Selamlar göndermiş bizlere. Evet, Mustafa bakalım. Evet, Mustafa. Teşekkürler katıldığı için. Evet, sıradaki parçamıza bakarken sağ şöyle bir bakıyoruz. 10 dakikamız kalmış ikinci saatimize geçmeye. Neredeyse bir saat bitti. 50 dakika mı? Evet, 50 dakika. Şöyle sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Havalar nasıl? Sizler burada şu an, biz şu an stüdyoda ben canlı olarak dinliyorsanız havalar şöyle güneşli. Tam güneş karşımda, arkamda bir veri yüküne. Ekranları böyle bazen karıştırıyorum, göremiyorum. Ne yapalım? Güneşin tam batma saati. Evet, şöyle bakalım o zaman sevgili dostlarımız. Denizli'den sonra bir Ankara havasına mı gidelim? Ankara türküsü mü diyor? Hangi meş? Şöyle bir bakalım. Erol Köse'den gelecek güzel bir parça. O parçanın adını söylemeyeyim buradan. Gelsin bakın, gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, evet, İlhan ve Sarık Türk'e teşekkürler. Teşekkürler katıldığı için. NK katılmış, selamlar derken, evet sevgili dostlarımız, haberlere geldik. Haberlerden sonra tekrar ikinci saatte sizlerle birlikteyiz. Evet, TikTok'taki arkadaşlarımız, yayınımız devam ediyor. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Ve sizler de 107.2 FM'den bir yere kaybolmuyorsunuz. Radyoların frekansını oynamıyorsunuz. Radyo ikinci saatte devam ediyor. Hadi bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler. Evet sevgili dostlarımız, ikinci saatimizde birlikteyiz. Evet, ikinci saatimizde sizlerle birlikte olacağız. Neredeyse Türkiye saatine 20'ye kadar, Avrupa saatine 19'a kadar buradayız. Evet, bir saat daha da şöyle sizlerle birlikte olacağız. Evet, dinleyicilerimiz Elif Kurtkaya'ya çok teşekkürler beğeni gönderdiği için. Genelde şu parçayı ay görür mü dedi. Ah of günü gördüm dedi. Gerçekten bir parçaydı. Karadeniz türküsünü ilk başta açılışta kendine armağan ettik. Evet, canlı yayınlarla beğenilerle göndermeye devam ediyorken biz de kendine çok teşekkür ederken. Evet, Doğan Akpolat teşekkürler katıldığı için. Evet, bize güzel işaretler gönderiyor. Teşekkürler derken hemen şöyle bir bakıyoruz. Sol tarafta bir iki saatte de şöyle bir hareketli parçamız varken öncelikle hemen istek hatlarımızı belirtelim. 0653 20 50 46 WhatsApp adresimize gönderebilirsiniz. Şu an bir bakıyorum, bir WhatsApp'ımız var mı? Var. Evet, bir tane beklemede. Hemen o parçayı da hazırlarken sıradaki parçamızı şöyle bir gönderelim. Bahçe duvarı açtım. Gerçekten bahçe duvarı mı? Bahçe duvarı mı? Gerçekten böyle parçalardan bir tane var mı?

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam edecek. İkinci saatimizde de, evet ikinci saatimizde sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle hareketli parçayla devam ettik. Evet, bütün arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar. Evet, Ömer Bakır Ballı mı? Bakırlı 27 katılmış, teşekkürler. İsmail teşekkürler. Evet, Elif Kurtkaya'ya da çok teşekkürler derken, o da beğeni göndermeye devam ederken. Evet, sizlerden de beğeni bekliyoruz arkadaşlar. TikTok'ta da canlı yayınımızı devam ederken Fahrettin de gerçekten böyle kahraman. Evet, kahraman, teşekkürler kendine. Evet, şöyle bakalım sıradaki parçamız. Şöyle bir güzel bir istek varmış. Şöyle bir bakıyorum işte WhatsApp'ımıza. Evet, bakalım kim göndermiş. Mehmet arkadaşımız göndermiş. Merhaba Murat abi demiş. Bizi doğuşturmaya devam ederken sıradaki parçayı da bizlere gönderin diyoruz yazmış. Biz de kendine teşekkürler derken Mehmet arkadaşımıza Selçuk Balcı'dan gelsin güzel bir parça. O parçayı da kendine armağan edelim. Ağlama yüreğim ağlama diyor. Gerçekten şöyle bir hafifleyelim derken Hakan Akgül'e teşekkürler kendini gönderiyoruz bu parça. Bu parça da sana gelsin diyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, hangisinden dinlenir, kim dinlemiştik? Vallahi unuttum gerçekten. Ağla yüreğim ağla derken gerçekten ağla yüreğim opa dedi. Gerçekten opa deyince, yani biliyorsunuz, burada biliyorsunuz opa mama derken ağlamadı. Yani gerçekten ağlamaya devam etmiyoruz sevgili dostlarım. Neşemize neşe katmak istiyoruz. Evet, şöyle bir bakıyoruz ki tam 25 dakikayı geride bırakmıştık 2. saatimize. Evet, güzel parçalar devam ederken arkadaşımız da ağla resmi göndermiş. Sakın ağlama, ağlama. Bu dünyada ağlayacak yer başka. Gerçekten. Başka ağla. Oğlum ne yapıyoruz? Çelik'ten güzel bir remix parçası gelsin o zaman. Çelik'ten. Evet, gönderen arkadaşlarımız. Evet, Elif Kurtkaya'ya da gelerek teşekkürler derken. Ferhat Tenis, teşekkürler katıldığı için. O parçayı da kendine arm edelim. Gelsin o zaman. Çelik'ten geliyor.

Bakınız, Murat Güye Bakanı'ndan gelecek size parçaların bir tanesi. Yaralıyım diyorum. Gerçekten yaralı olmayalım, devam etmeyelim. Rahmetli Murat Güye Bakanı'ndan yaralıyım. Evet, 0653-2050-46. Neşeli saatler devam ederken. Sizlerle de dostluğumuza devam ediyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saat'la devam ederken Murat Göğe Bakan'dan yaralıydı. Yaralı albümünden dinledik diğerli parçasını. Başka bir parçaydı sevgili ustamız. Ve şöyle bakarken saatlerimizde son 25 dakikamız kalmış derken, evet, şöyle Aramon Şenalday. Şenalday'a çok teşekkürler derken, evet sevgili arkadaşlar, TikTok'taki arkadaşlar selamlar derken, sıradaki parçayı sizlere şöyle bir hangi parçamızı göz. Geçen hafta bu parçayı çalmıştım. Dinleyicimiz bir tanesi yazmış ki, merhaba Murat abi demiş. Geçen hafta Sinan Özen'den güzel bir parça çalmıştın. O parçayı tekrar çalarsan memnun olurum demiş. Bendeniz, bakayım kim istemiş. Evet, şöyle bakayım, ismine doğru bakıyorum. Hatice'ye de yazılmış. Evet, Hatice Hanım'a yazmış. Teşekkürler kendine göre. O parçayı da kendine armağan edelim o zaman. Evet Furkan arkadaşımız, teşekkürler katıldığın için. Sıradaki parçayı sana armağan ediyorum. Öpsene beni diyor. Sinan Özen'den geliyor.

0: Alem onu dinliyor. O Neşeli Pazar. Neşeli Pazar.
1: Evet, Alem onu dinliyor. Neşeli Pazar, Neşeli Saatler, Neşeli Saatler derken Sinan Özen'den dedik, Öpsene Beni derken, evet, Hatice Hanım'ın isteğine gönderdik. Geçen hafta bu parçayı gelen istemişti bizlerden. Biz de kendine teşekkürler ederken, parçanı armağan ederken şöyle bir bakıyoruz. 18 dakikamız kalken, çalkalla çökerken Zeybe'yi diyor. Engin Arslan'dan gelecek yüzük parça, bir bakalım. Şöyle bir bakalım ne geliyor, hangi parçası?

0: Remix'ler.
1: Evet, remixlerde parçalardan devam ederken, güzel parçalardan devam ederken sevgili dostlarımız, son 14 dakikamız kalmışken şöyle bir bakıyoruz. Osman Alıcı. Alıcı mı? Gerçekten böyle gerçekçiler selamlar yazmış bizlere. Evet, sıradaki parçamızı bakalım. Beğenilerinizi bekliyoruz sevgili dostlarımız. Şu anda yayın sonunda bir bakacağım. Beğenilerimiz nerede olacak? Haftaya belki bildiririm yani. Şu an tam olarak canlı yayında göremiyorum. Evet, şöyle bakalım. Zekeriye Ünel'den güzel bir parça. Sıra Geceleri. Evet, Sıra Geceleri şöyle. Sıra Geceleri biliyorsunuz sevgili dostlarımız. Biraz evvel çalmıştım biliyorsunuz. Zeybek havası, evet. Onu biliyorsunuz sevgili dostlarımız. Düğün salonlarında böyle daha gelinen damat içeri girerken bu parça çok bazı yerlerde meşhur oldu. Yani ben de burada hoşuma gitti yani o parçayı gönderdiğim için. Evet, Süleyman Zekeriye Ünal'dan gelsin Sıra Geceleri arkadaşlarla. Bakalım hangi parçaymış. Karaköprü. Olabilir mi? Olur. Gerçekten.

Vallahi Erkan Oncaklı'dan böyle şarkılar var mı yani? Gerçekten sevgi göstermez. Vay ya, var ya. Evet, son 16 dakikamız kalken şöyle bir Kırşehir türküsü de çalalım. Ondan sonra programımıza noktalayalım. Gelsin bakayım, Kırşehirlere gelsin.

Sevgili dostlarımız, geldik programın sonuna. Gerçekten böyle program olmaz mı yani? Dosturmaya devam ettik ama bize verilen süremiz doldu yani. Ve TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken, hepinize teşekkürler derken, haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın derken, hepinize haftaya buluşuruz inşallah. Hadi bakayım. Bye bye.